0: Sen bana kal.
1: Ne güzel.
0: Sen ölçüsün nereden?
1: Ölçüsün nereden? Tofaya.
2: Registration for Robert Victor X-ray 65. Massachusetts for Robert Victor X-ray 65. A black Chevy Suburban with three.
1: 306 and 12 for me.